Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

bal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki, ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

Pervanelikte Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.

Geldim gittim, bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zare düşün.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

sonbaharda dökülen her yaprak her biri ömrümden bir şey götürür. Sen gidip gelmedin ya gülüm, galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.
1: Bir umudun

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülere gönül verenler. Size Mehmet Baymak dinlemek yakışır.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 94.4 Radyo Ekin'de Mehmet Baymak ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Evet, yine 2 saati en güzel şekilde geçirmek adına mikrofon başında yerimizi aldık. Ve en güzel türküler, özümüzdeki türkülerle sizlerle olacağız. Fazla da konuşmadan arkadaşlar, mesajlarınız, istekleriniz de an itibariyle gelmeye başladı. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. 0541-484-6060 bu numara üzerinden mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Orada son paylaşılan bir fotoğraf var. Onun altında da yorumlarınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz. Instagram'dan gelen mesajları da birazdan değerlendireceğim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi neydi sözümüz? Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar. Günaydınlar.

Güzel türkülerle startımızı verdik. An itibariyle de programa başladık. Gelen mesajlarınız var. Mesajlarınızı birazdan değerlendireceğim arkadaşlar. Radyomuzun WhatsApp hattından ve ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bir güzel eser dinleteceğim. Sonrasında mesajları değerlendirmeye başlayacağım arkadaşlar. Şöyle kendinizi gösteriyorsunuz. İstanbul'da çok güzel bir hava var. Çalışan kesime kolay gelsin. Hayırlı işleriniz, hayırlı kazançlarınız olsun inşallah. Evet, Instagram'dan gelen mesajları da birazdan değerlendireceğim. Tabii ki WhatsApp'tan da mesajlar var. Onları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Mehmet Baymak sayfasına mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. Bu türkü sonrasında mesajları değerlendirmeye başlıyoruz. Canlar kurban olduklarım, buyurun bakalım.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.
1: Efendim, an itibariyle de mesajlarınızı değerlendirmeye başlayalım arkadaşlar. Instagram'dan gelen mesajlarınız da var ama öncesinde WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı değerlendirelim. Damar türkülerimizle devam edelim canlarım. Evet, hoş geldin Mehmet abi. Kilis'ten selamlar diyor. Ahmet mesajını göndermiş. Teşekkür ediyorum. En güzel eserler sizlere de armağan olsun. Günaydınlar, kendim ettim kendim buldum türküsünü kendim için çalar mısınız diyor isimsiz gelen bir mesaj. Armağan olsun bakalım bu güzel eserler. Dinletmiş oldum sizlere de daha mesajı değerlendirmeden. Geldiğimde de zaten listeme almıştım, mesajınız da böyle tam üzerine geldi. Güzel de oldu, armağan olsun diyelim. Evet, selamun aleyküm kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin, hanelerimize moral getirdin. Rabbim sizlerden razı olsun, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevük mesajını göndermiş. Sizlere de selamlar olsun, en güzel eserlerimiz armağan olsun. Evet, yavaş yavaş Instagram'dan gelen mesajları da değerlendireceğim arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan mesajlarınızı, isteklerinizi gönderiyorsunuz. Son paylaşılan fotoğrafın altında yorumlarınızı mesaj olarak da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi güzel bir arzu eseri radyonuzda olsun. Ve sonrasında Instagram'dan gelen mesajları değerlendirmeye başlıyorum arkadaşlar.

Efendim ayrımsız türkülerin adresi Radyo 2'ndesiniz. Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak ile berabersiniz. Güzel türküler eşliğinde devam ediyoruz. Tabii ki de gelen mesajlarınız var, onları da değerlendirmek istiyorum. Caner mesajını göndermiş. Selamun aleyküm abi, günaydınlar. Seni her nefeste özledim. Bugün çalar mısın kral abim diyor. Türkünün içerisinde geçen bir sözü söylüyorsunuz ama türkünün gerçek adını yazarsanız daha da mutlu olurum. Benim için de eserleri bulmak daha da kolay olur. Canlarım, kurban olduklarım. Selamlar olsun sizlere de. Evet, günaydınlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi haftalar rica etsem Ali Özel'den istiyorum. Hangisini çalarsanız eşimin de selamları var, sevgiler diyor. Bizlerden de selamlar olsun. En güzel eserler armağan olsun sizlere de. Ali Özel'den de güzel bir eser göndereceğim. Beyaz Aydın mesajını göndermiş. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mehmet Baymak, Avalice Tekstil'den. Ben Nurgül. Kocamışsın kocamış türküsünü istiyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma, özellikle kızlara gelsin, iyi yayınlar diliyoruz diyor. Özellikle kızlara armağan ediyor. Vay. Selamlar olsun. O halde kocamışsın kocamış. Ne oldu dünya güzeli? Göndereceğim o eseri de, dinlemede kalıyorsunuz. Günaydınlar can kardeşim. Hafta sonu yayını dört gözle bekliyoruz. Keşke yayınlar daha uzun olsa. Güzel bir gün geçirmen dileğiyle. Güler Duman'dan yoruldum eserini. Kızım Derin'e, Fatma kardeşime, Baymak ailesine armağan ediyorum diyor. Nevin ablamıza da selamlarımızı gönderelim. En güzel eserler armağan olsun. Evet, devam edelim. Instagram'dan gelen birçok mesajlarınız var arkadaşlar. Hüseyin Övecek mesajı göndermiş. Hayırlı yayınlar kardeşim. Memlekette diyor. Tarlada dinliyorum şu anda seni. Rastgele kardeşim diyor. Fındık ışkını alıyoruz kardeşim. Dal kesiyoruz köyün işimini. Doğrudur abim. Allah kolaylık versin. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Erdoğan Benkuşat abime de selamlarımızı gönderelim. Hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel türkülerimize devam edelim. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı, isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Instagram Mehmet Baymak sayfasından. Burası ayrımsız türkülerin adresi. Türkiye'nin en çok dinlenilen türkü radyosu Radyo Ekin. Ve ben Deniz, türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar. Efendim sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar en güzel türkülerle birlikteliğimize devam ediyoruz.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Mehmet Baymak yayında.
1: Efendim devam ediyoruz güzel mesajlarınızla. Şöyle Selda Bağcan'dan da güzel bir eser gönderelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Ben İstanbul Kartal'dan Ergün, Kara Kaplan Ahmet Kaya'dan Karayazı eserini istiyorum. Başta sizi olmak üzere ve tüm Ilgın Tekstil'deki mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Göndereceğim o güzel eseri de, dinlemede kalıyorsunuz. Tekstil camiasına da selam olsun. Rabbim kolaylık versin inşallah. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar, alemin kralı, hoş geldin. Ben Haydar Aydemir, sıradaki türküyü Yıldızlar Serografi çalışanlarına, Aydemir ailesine ve Ardahan Çıldır Meryem Köyü Başkanımız Şerafettin Yıldız'a, Ardahan Çıldır Meryem Köyü'ne gelsin, Aydemir ailesine gelsin diyor. Eyvallah, selamlarımızı gönderelim. Vay Haydar abi vay. Vay kine vay. Selamlar diyor abi, ben İstanbul'dan Derviş Şimşek, güzelliğin on para yetmez, çalar mısın abi diyor. Güzel eser. Şöyle bir mesaj daha değerlendirelim, sonrasında türkümüze devam edelim. Hayırlı yayınlar, ben Zeytinburnu'ndan Mazhar Deri Atölyesi'nden bangır bangır sizi dinliyoruz diyor. Özcan Türe'den Zülfikah Güller'in Amber Misali eserini rica ediyorum diyor. İş arkadaşlarıma ve benim için özel birine gelsin diyor. O eseri de göndereceğim, dinlemede kalıyorsunuz. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Mesajlarınızı, isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Güzel bir Selda Baycan türküsüyle herkesin eşlik edeceği güzel bir türkü. Tüm radyo ekin dinleyenlere de bendeniz Mehmet Baymak'tan armağan olsun bakalım. Buyurun.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
1: Reklam. Mehmet Baymak

Efendim ayrımı sızı türkülerin adresinde isteklerinizle devam ediyoruz. Sizden gelen isteklere yer veriyorum arkadaşlar. Bugün özellikle elimden geldiğince de isteklerinize yer vermeye devam edeceğim. Özcan Türe, Ali Özel istekleri vardı, yer vereceğim. Ara ara da böyle gönlümden geçen güzel türküleri sizlerle buluşturmak istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Gelecek hafta cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda, Millet Bahçesi'nde ordu tanıtım günleri var arkadaşlar. Tüm dinleyenlerimi de oraya bekliyorum. Ben de orada sunumda olacağım ordu tanıtım günlerinde. Cumartesi günü büyük ihtimalle yayında olamayacağım. Çünkü 12 gibi program falan başlıyor. O yüzden erkenden de orada olmamız gerekiyor. Tüm herkesi de öğlenden sonra, belki 1'e kadar çalışıyorsunuz ama 13'e kadar. Öğlen sonrasında ise tüm hemşehrilerimizi, dostlarımızı, sevenlerimizi de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne, ordu tanıtım günlerine bekliyoruz. Hemen şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Evet, burası Türkiye'nin en çok dinlenilen türkü radyosu. Ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin. Evet, özellikle firma sahipleri, iş yeri sahipleri. Evet, kazancınıza kazanç katmak istiyorsunuz. Daha güzel işleriniz olsun istiyorsanız, evet benim reklamlarım da Radyo Ekin'de yayınlansın istiyorsanız, yapmanız gereken sadece vereceğim telefon numarasına bir çağrı bırakıyorsunuz. Müsait bir zamanda yayından sonra görüşüyoruz. Eğer müsaitseniz geliyoruz ofisinize, iş yerinize, çayımızı içiyoruz, konuşuyoruz ve sonrasında artık firmanızın ismini tüm Türkiye'de duyacak, işleriniz daha da iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, burası dediğim gibi Türkiye'nin en çok dinlenilen türkü radyosu Radyo Ekin. Telefon numarasını veriyorum: 0505 417 0152, 0535 417 0152. Telefon numarasına bir çağrı bırakmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Telefon belki meşgul çalabilir. Siz bir çağrı bırakacaksınız. Yayından hemen sonra sizlerle görüşüyoruz. Müsaitseniz eğer de geliyoruz ofisinizde, iş yerinizde, mağazanızda bir çay içiyoruz. Ve detaylı bilgileri de orada konuşuyoruz. Canlar, kurban olduklarım. Tülay Macıran seviyorsunuz değil mi? Fena bir eser, çok sevdiğim bir eser. Şöyle radyonun sesini biraz daha açıyorsunuz. Instagram'dan gelen mesajlarınız da var. Kısa kısa şöyle mesajlarınızı da değerlendirelim. Sonrasında bu güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Evet, çok uzun mesajlarınız var arkadaşlar. Selamun aleyküm Mehmet Bey, ben Yalçın Öztürk. Cumartesi çalışmayı hiç sevmiyorum. Öğlene kadar çaldığın güzel türküler kısa da olsa cumartesi çekilir hale geliyor. Teşekkür ederim. Bir de ricam olacak, yayın saatinde biraz daha uzatır mısın diyor. Sizden güzel, efkarlı bir türkü rica ediyorum. Meryemköy Dernek Başkanımız Şerafettin Yıldız'a selamlar olsun. Çok da uzun bir mesaj olmuş. Selamlarımı gönderiyorum. Bu güzel sözlerin için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yalçın Öztürk, selamlar. Evet, selamlar, günaydınlar. Sizden Yurtseven Kardeşler'den Gitme Turnam eserini istiyorum. Size ve Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılınç Cansın abim diyor. Eyvallah kardeşim, göndereceğim. Evet, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Onur Azer mesajını göndermiş. Kolay gelsin güzel insan. Radyomuzu açtık, dinlemeye başladık. Senden bir isteğim var. Engin Nurşani'den sen nefsine köle oldun istiyorum. Eğer mümkünse Allah'a emanet ol diyor. Göndereceğim ikinci saatimde. Bilginiz olsun Engin Nurşani'den bu güzel eseri de. Evet, Onur Azer kardeşime de en güzel eserlerde armağan olsun. Tüm çalışma arkadaşlarına da, Rafet abimize de selamlarımızı gönderelim. O halde türkümüzle birlikteliğimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş da bu saatimizi bu güzel türkülerle sonlandırıyoruz. Tülay Macıran, sonrasında Özcan Türe radyonuzda. Buyurun bakalım.

güzel memleketimize de selamlarımızı gönderelim. Ordu Korgan'a, Deniz Yiğit, Hasan Yiğit, sizlere de selamlar olsun. Onlar da şu anda Kervan Çiçekçilik'te beni dinliyorlar. Bu güzel eserler güzel abilerime, saygıdeğer abilerime de, Yiğit kardeşlere, Yiğit olara. Armağan olsun bakalım. Şöyle radyonun sesini biraz daha açar mısınız? Buyurun bakalım. Zeytinburnu selam olsun. Şöyle radyonun sesini sizler de açar mısınız? Eski semtimize selamlar olsun.

Günaydınlar, Tekirdağ'dan selamlar kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Çalışıyorum sıradaki türkü Dinex Exos çalışanlarına ve İsmail Kalkan kardeşime gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Mehmet kardeşim, Turgut Karnaz mesajını göndermiş. Yalçın abimize selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar Mehmet kardeş, iyi yayınlar diyor, teşekkür ediyorum. Ben Selahattin Tekin, Seyran Tepe'den Mustafa Küçük'ten bir eser göndereceğim. Mustafa Küçük eseri dinlemede kalıyorsunuz. Merhabalar, kolay gelsin. Türkü adam, türkülerin de imparatoru İbo'dan layık değilsin. Yayınlarsan mutlu edersin bizleri, iyi yayınlar diyor. Yer vermeye çalışacağım bu esere de. Selamlar diyor. Senden ricam mümkünse Güler Duman'dan Erzurum Dağları istesem mümkün mü diyor. Hayırlı yayınlar kardeşim diyor. Ekspres ayakkabıya selamlarımızı gönderelim. Geçen hafta da yer vermiştik. Her hafta böyle programımda aynı türkülere de yer vermek istemiyorum. Güler Duman'dan güzel bir eser göndereceğim. Dinlemede kalıyorsunuz. Hoş geldin Mehmet abi diyor. Evet, selamlar olsun, kolay gelsin. Canan Başaran'dan hastanenin kapısını çalmanı istiyoruz. Hasan ve Ahmet Usta'ya gelsin diyor. Selamlarımızı gönderelim. Günaydınlar, nasılsınız demişler. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Vallahi sizlerin mesajını gördükçe ben daha da iyi oluyorum. Devam edelim. Cansın diye gelmiş mesaj. Teşekkürler. Abi ustam Yalçın Öztürk için Engin Nurşani'den bir eser gönderir misin diyor. Göndereceğim Engin Nurşani'den güzel bir eser. Dinlemede kalıyorsunuz. Evet. Veli Kılınç kardeşim, bu arada adresimi de göndereceğim sana. Güzel bir hediye gelecek inşallah. Hadi bir kocamışsın kocamış türküsü vardı. Onu da göndereceğim birazdan ama... güzel türkülerimizle devam edelim. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. Radyomuzun WhatsApp hattından da 0541 484 60 60, radyomuzun WhatsApp numarası, oradan da mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. 11-11 Türkiye'nin ortak saatleri. Radyo Ekin'de Mehmet Baymak en güzel türkülerle sizlerle buluşmaya, türküleri buluşturmaya devam ediyor.

0: gençlik nedir?
1: Selamun aleyküm abi diyor. Sıradaki eserler tüm korganlara gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Valla türküyü böyle türkü arasında ben de seslendirmeye çalışıyorum ama mikrofonu açtığım zaman sesi tamamen kapatıyoruz yani. Fena türkülerimize devam ediyoruz. İnsanın yengeç burcu olması da çok kötü bir şey ya. Çok duygusala bağlıyorum. Çok. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim kardeşim. Yine harikasın, güzel bir program oluyor. Her şey seninle güzel. Güzel bir türkü rica ediyorum. Kolay gelsin, seviliyorsun kardeşim diyor. Korkan Koççuazlar Derneği Başkanı Gürsel İşinden Başkanımıza da selamlarımızı gönderelim. Bu güzel eserlerimiz armağan olsun. Evet, günaydınlar kardeşim, kolay gelsin. Engin Nurşani'den güzel bir türkü istiyorum diyor. Nevin ablama diyor, anneme babama, Ekrem Radyo dinleyenlerine gelsin. Fatma ablamız mesajı göndermiş, selamlar olsun. Yıldırım'dan değmez mi sana, çalarsan sevinirim. Burak Beytullah seninleyiz kardeşim, sana da selamları var. Aleyküm selam Mustafa Bellibaşlar, güzel insan. En güzel eserlerimiz armağan olsun. Hayırlı yayınlar kardeşim, kolay gelsin diyor Mehmet Övecek. Eyvallah abim benim, teşekkür ediyorum. Devam edelim arkadaşlar. Çok güzel mesajlarınız var. Çok ilgili, değerli mesajlarınız var. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere güzel bir vakit geçirebiliyorsam daha doğrusu, bu güzel türkülerle zamanı daha güzel geçirebiliyorsanız, eşlik edebiliyorsam sizlere, ne mutlu bana arkadaşlar. Elimden geldiğince böyle güzel türküleri sizlerle buluşturmak istiyorum. Sizin sesinizi duyunca bizler de daha iyi oluyoruz demişler. Teşekkürler. Of of, yaktın bizi bugün diyor. Onur Azer, eyvallah. Selamlar Mehmet Bey, Antalya Kumluca'dan selamlar. Sıradaki eser oğlum Muhammed Selim'e gönderir misin? Hayrullah Uysal mesajını göndermiş, selamlar olsun. Armağan olsun o halde evladınıza da oğlunuza da, Muhammed Selim'e de güzel türkülerimiz. İsteğime yer verdiğiniz için teşekkürler diyor. Cumartesi, pazar, Radyo Ekin ayrı bir seviyorum. Çünkü yayındasınız. Sizden Seyfi Doğanay'dan bir eser istiyorum diyor. Şimdiden teşekkürler. Çalmasanız da canınız sağ olsun. Latife göndermiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları gönderiyorsunuz. İnci Mühendislik sponsorluğunda devam ediyoruz. Radyomuzun WhatsApp hattına gelen mesajlar da var. 0541 484 60 60. Birazdan değerlendireceğim arkadaşlar. Buyurun bakalım.

Selamun aleyküm Mehmet Bey, ben Almanya'dan, Cemalettin sizden, Sevda Gül'den bir uzun hava rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar Tokat Reşadiye, selamlar diyor, teşekkürler. Adıyaman, Gerger Bozan, aşireti lideri Kanat. Sayın diyor Abdurrahman Paşa'nın öz yeni sıraç Kadir Paşa'nın beyin bizlere ziyarete geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz diyor. Selamlar olsun tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize de. Merhabalar Mehmet Bey. Ali Yıldız ben diyor. Bursa'da ziyarete gelen kardeşim Profesör Doktor Aytaç Yıldız için, Ardahan Çıldır Meryem köyleri için diyor. Armağan ediyorum, armağan olsun bakalım. Selamlar reis. Senden bir eser istiyorum. Dıngıla ve Feroza. Abdullah Papur'dan, Çift Camlardan Ses Gelmiyor eserini istiyoruz demişler. Selamlar. Abi ben Derviş Şimşek, senden bir eser istiyorum. Engin Nurşani'den iki tane güzel esere yer verdik. Armağan olsun bakalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam abi. İyi yayınlar. Mesaj atmıyorum ama güzel türkülerini her programında keyifle dinliyorum. Senden mümkünse Aycan Öner'den Yılan Dağına Kar Yağmış türküsünü istiyorum diyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin Mehmet Bey. Ben İstanbul Ümraniye'den İdris Yel. Sizden ricam Erol Sever'den Boyu Bir Başka, Pozu Bir Başka türküsünü çalarsan sevinirim. Kolay gelsin diliyorum diyor. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel türkülerimizde. Derdi çok olanlara, hangisine yananlara. Buyurun bakalım, armağan olsun sizlere.

Efendim devam ediyoruz. İstek alan bir eserimizi Selda Bağcan'dan gönderelim bu güzel eseri de. Latife Hanım'a da armağan olacak bu eser. Selamlar Mehmet Bey, iyi yayınlar. Alıçra'dan selamlar tüm Ayselgim ailesine. Recep Dönmez'den Naz bana armağan ediyorum diyor. Armağan olsun bakalım. Yavaş yavaş da sonlardayız. Devam edelim. Aydın Güler mesajını göndermiş. Teşekkür ediyorum. Günaydınlar Mehmet abim. İstanbul Sancaktepe'den Kars Kümbetli köyüne selamlarımı iletiyorum. Bir Azerbaycan türküsü, kardeşlik adına Azerbaycan eseri istiyorum diyor. Teşekkürler. Yayınlarsan sevinirim, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Evet, Murat Aybek patron abim, can abim. Hemen hemen her gün böyle karşılaşıyoruz. Takım elbise, yakışıklılık var, karizma var. Selamlar olsun abime de. Kıvırcık Ali'den güzel bir eser göndereceğim. Dinlemede kalıyorsun abim. Evet, Selda Baycan eseriyle devam edelim arkadaşlar. Buyurun bakalım.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le
2: Diyarbakır yoluna. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915 Reklam.
1: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52

efendim, yavaş yavaş sonlardayız. Bu yere bugün şöyle bir güzel daha türkü dinleyelim. Günaydınlar Mehmet kardeşim diyor. Selda Baycan'dan Dön Gel Bir Tanem, Doğan Savut göndermiş. Bu esere yer verdik. Abi iyi yayınlar, nasılsın? Kapanışa doğru senden güzel bir türkü istiyorum. Harun Yıldız, Karabatak. Selamlar olsun. Kapanışta çok güzel bir eser var. Hareketli bir eser. Sana da armağan olsun o halde. Bu güzel Güler Duman eseri sonrasında vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İnce Mühendislik sponsorluğunda Nevin ablamıza da armağan olsun bakalım. Tüm Güler Duman sevenlere, türkü sevenlere, bendeniz Mehmet Baymak'tan armağan olsun bakalım.

0: efendim, yavaş yavaş sonlara geldik arkadaşlar. Şu bilgiyi de verelim. Bugün aslında çok çok mesajlar geldi. 2 saatlik süre çok az diye. İnşallah en yakın zamanda da bir bakmışsınız ki sabah 8'de program başlıyor. Öğlen saat 13'e kadar, 1'e kadar da devam eder yani. Hiç de belli olmaz. Olur mu sizce 5 saatlik bir yayın? Masum Baymak güzel insan. Selamlar olsun sana da kardeşim benim. En güzel eserlerimiz armağan olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet arkadaşlar, ince mühendislikten bahsedeceğim. İş belli olmaz yani, evet. Hemen müdürümüzden de mesaj geldi. 5 saat değil 7 saat bile sana yayın var diye. Vay, bak işte canlı canlı arkadaşlar. Gelsin bakalım bu güzel alkışlar. Sana 6 saat yayın bile var diyor Mehmet Baymak. Cihat Bayram, Can abim, güzel abim, selamlar olsun sana da. Bak dinleyicilerden çok güzel mesajlar var bugün. 2 saatlik yayın yetmiyor diyor, türküleri sevdiren adam diye gelmiş mesajlar. O mesajları da Cihat abi sana ulaştıracağım, bilgin olsun. Evet arkadaşlar, ince mühendislikten bahsedeceğim sizlere. Evet, izolasyonda, kalite, panel sistemlerinde, dayanıklılık, havalandırmada, konfor ve saç kaplamada estetiği bir arada sunan ince mühendislik yıllardır güvenin ve sağlamlığın adresi olmaya devam ediyor. Binalarınızın daha sağlıklı, daha güvenli ve daha ekonomik çözümlerle buluşmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel ekibiyle projelerinize özel çözümler üreten, yaşam alanlarınızı hem değer katıyor hem de daha uzun ömürlü kullanım avantajları sağlıyor. Telefon numarasını vereceğim. WhatsApp iletişim hattını vereceğim arkadaşlar. 0535 053 2152 0535 053 2152 ince mühendislik telefon numarası. Hemen şu bilgiyi de vermek istiyorum arkadaşlar. Radyo ekinden Mehmet Baymak'tan duyduğunuzu belirtiyorsunuz. %25'te indirimi alıyorsunuz. Unutmayın, izolasyondan havalandırmaya, panel sistemlerinden saç kaplamaya kadar ihtiyaç duyduğunuz her şeyde yanınızda olan bir marka, bir kalite, bir güven ince mühendislik var. 0535 053 2152 ince mühendislik telefon numarası arkadaşlar. Özellikle iş yeri sahipleri, tekstil camiasına ben seslenmek istiyorum. Evet, havalandırma sisteminiz belki yetersiz. Tozlu bir alanda çalışıyorsunuz. Hemen bu numarayı rahatlıkla arıyorsunuz arkadaşlar. Detaylı bilgileri alıyorsunuz. Gelecekler ince mühendislikten, hemen ölçüler alınacak, size projeler sunulacak ve sonrasında havalandırma sistemi kurulacak ve %25'te indirimden faydalanacaksınız. Sağlıklı yaşam alanlarınızın en önemli unsurlarından biri de doğru ve kaliteli havalandırmadır. İster evinizde, ister iş yerinizde olsun, temiz hava hem sağlığınıza hem konforunuza değer katıyor. Konforunuz için vazgeçilmez oluyor. İnce mühendislik diyor ki, biz modern teknoloji ve profesyonel çözümlerle iç mekandaki kirli havayı dışarı atıyor, taze oksijen dolaşımını da sağlıyoruz. Nem, koku ve zararlı partikülleri de ortadan kaldırıyoruz diyor. Daha sağlıklı yaşam alanları, daha verimli iş ortamları, daha konforlu mekanlar sizlerle buluşuyor. Unutmayın, temiz hava kaliteli yaşamak demektir diyor ince mühendislik. 0535 053 2152 son kez numarayı veriyorum. 0535 053 2152 ince mühendislik telefon numarası.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, güzel bir eser. Bu eserde istek almıştı. Avalize Tekstil'e de selamlarımızı gönderelim tekrardan. Vay vay vay. Hep bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah, yarın sabah saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen yüce Allah'a emanet olun. Program biter, türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh, başım.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanat.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Radyo Ekin.

Geçen giden Radyo Ekin. En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: olsaydı bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım kırık.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Azdan gelen, yürekten giden.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Radyo Ekin
1: bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

unuttum. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum ben.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

tanımıyorlardı. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Üstümde hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.
1: Hadi be.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni, durmaz dilim, benim ay kızım sultanım.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden. Radyo Ekin. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda. Oh.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
4: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden. Radyo Ekin.

0: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.
1: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi. Kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi. Kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi. Hokus pokus in salami.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

işte kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun vay aman yakar mısın sen yağmur ıslanırsın vay aman güneş doğar kaybolursun

0: çekin, indir dinle.
1: Son vapurla ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kan.

birlikte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Sensi olsa seyret yar, ben de seni. Sanma deli gönül yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret yer, ben de seni. Bu garip Ferhat'ın kurbanın olsun. Sensiz bu dünyayı söyle neylesin. İste bu canımı yoluna sersin. Sen Sivas'ı seyret yer, ben de seni. Yar, ben de seni. Ne güzel sözleri var değil mi? Gerçekten. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel akşamlar sevdiklerinizin ve sizlerin olsun. Her nereye sesimiz duyuluyorsa, nereye yankılanıyor ise oraya sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi yollamış olalım. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor ve bugün günlerden cumartesi. Yeni günümüzle birlikte sizlerle beraberiz efendim artık. Daha önce de dediğim gibi, cumartesi günlerini aldık yayınımızı ve artık cumartesi günleri sizlerle birlikte oluyoruz efendim. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan türkülerle sizi baş başa bırakacağım. Çok güzel türkülerimiz var. Çok harika bir liste hazırladım sizler için. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaralarını zaten muhtemel olarak biliyordursunuz. Sizden gelen mesajlar ile harman yapacağız. O mesajları sevdiklerinize yollayacağız, dostlarınıza ve arkadaşlarınıza yollayacağız efendim.

İster yağmur yağsın isterse dolu, ben ummana daldıktan sonra diye çok güzel bir eser dinlemiş olduk efendim. Evet, arka taraftan single çalıyor. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaralarını hatırlatmış olayım. Bir yere not alırsanız eğer sevinirim ve her hafta gönderirseniz de mutlu oluruz. 0541 484 6060 numaralı WhatsApp numarasından kalbinizden, gönlünüzden geçenleri, yüreğinizden dökülenleri, hayata dair, yaşama dair söyleyecek hangi sözünüz var ise bizlere 0541 484 6060 numaralı WhatsApp numarasından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir de hizmetinizde olan Instagram adresim var. YaşarBedir58 Instagram adresim de hizmetinizdedir. Orada da bir story paylaştım. Onun altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yani orada bir mesaj yaz butonu var. Oradan da göndermiş olabilirsiniz efendim. Saatlerimiz 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Gönül heybemde sizler için birbirinden özel türküler, şiirler, sözlere yer vereceğim. Sizden gelen mesajlarla harman yapacağız. Bazen kendimizi bir dağ başı yalnızlığında, bazen bir çeşme başının, hani çeşme başlarının güzel bir kokusu vardır. Genellikle narpuz dediğimiz nane tadımsı bir bitki kokusu gelir. Öyle hissedeceğiz inşallah. Anadolu'da olanlar bilir bunu. Çeşme başları güzeldir. Ben de çok severim. Özellikle de böyle memlekete gidince de her çeşme başında durmaya özen gösteririm. Çünkü çeşme başlarında o buz gibi sular gerçekten yaz aylarında mükemmel oluyor. Evet efendim, diye WhatsApp numaramızı hatırlatmış olduk. Kahveleriniz ve çaylarınız hazır ise türkülerimizle birlikte başlamış bulunmaktayız. Şimdi birbirinden güzel türküler var. Şuradan hemen listeyi yavaş yavaş yapıyorum.

Dost hikayesi gerçekten çok kıymetli. Sadece dost deyip geçmemek lazım. Hikayesi vardır. Gerçek bir dostun hikayesidir bu. Çok aradığımız, şu dönemde bulamadığımız bir dost hikayesidir bu. Baba ve oğul konuşuyorlarmış. Babası oğluna sormuş. Senin kaç tane dostun var? Çocuk cevap vermiş. Çok fazla dostum var diye. Yüzlerce demiş. Babası oğluna açıklamış. Bak oğlum, öyle her tanıştığına dostum dersen yanılırsın. Dost dediğin, insanın hayatı boyunca ancak bir ya da iki tane olabilir. Oğlan saçma demiş. Benim bir sürü dostum var ve hepsi beni sever ve her zaman bana yardıma koşacaklarına eminim. Öyle mi demiş babası? O zaman gel seninle bir test yapalım. Baba ile oğlu bir tane koyun kesmişler, çuvala koymuşlar. Çuvaldan kanlar akıyormuş. Şimdi git demiş. Bu çuvalı dostuna götür ve onlardan yardım iste. Çuvalla birlikte bir yere gömün. Oğlu çıkmış yola tüm dostlarına gezmek için. En güvendiği dostun kapısını çalmış. Dostu elindeki kanlı çuvalı görünce adamın yüzüne kapıyı kapatmış. Diğer dostu ise hiç kapıyı açmamış. Başka dostlar da onlarla konuşmamış ve görüşmemiş. Oğlan yüzü allak bullak dönmüş. Olanları anlatmış babasına. Demiş, İşte senin dost sandıkların hiç gerçek dostun değilmiş demiş. Şimdi benim dostlarıma git demiş baba. Şimdi çuvalı al, benim dostuma götür. Oğlan tekrar sırtına çuvalı almış, babasının dostuna gitmiş. Kapıyı çalmış, baba dostu hemen kapıyı açmış. Hızlı bir şekilde hayırdır, bu nedir diye sormuş. Evinin en güzel yerine oturtmuş hemen. Elindeki çuvalı bana ver demiş. Hemen arka bahçeyi çıkarmış, bir kuyu kazıp çuvalı gömmüş. Çocuğa su ikram etmiş. Babasına durumu anlatmış, işte demiş ki gerçek dost buymuş. Babası oğluna yol bitmedi demiş. Şimdi tekrar git, dostumun kapısını çal ve açar açmaz kar bir kavga yüzüne bir iki tokat at demiş. Oğlu olur mu öyle şey demiş. Ancak o zaman anlayacaksın gerçek dost olup olmadığını. Oğlu çaresiz, utana, sıkıla tekrar düşmüş ola. Kapıyı çalmış, babanın dostu kapıdan çıkar çıkmaz bir tokat vurmuş. Okkalı bir tokat babasının dostunun yüzüne. Okkalı bir tokat. Adam şaşkın bir ifadeyle çocuğa bakmış. Tekrar hiçbir şey dememiş. Gitmiş babasının yanına. Benim dostum, söyle babana demiş. O öyle bir dost ki, biz öyle iki tokata gül bahçesini bozacak adam değiliz demiş. Dostla iyiyken, kavgalıyken nasıl olduğunun
öyle güzelliğini anlattı ki aslında. Gerçek dost, kavga ettiğinizde bile o gül bahçesini bozmayan insandır.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz.

0: inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Bir yol öpüverem de kocumandı, zilim on yanı.
3: Çok fazla reklam girdi. Hepsi birbirine karıştı.
4: Kültürümüzü yansıtan.
3: Şimdi şöyle. Hemen bir türküyle değiştirelim.

Mesajlara bakalım isterseniz. İyi akşamlar. Beylikdüzü Dostluk Grubu için Karadeniz türküsü rica edebilir miyim demiş. Tabii ki efendim Oktay Bey, Oktay abimiz seve seve yollarız. Çok güzel Karadeniz ezgiler olacak bugün, onu söylemiş olayım. Yaşar Bey, iyi yayınlar, muhteşem türküler, yorumlar, şiirlerle seninleyiz. Radyo 2'nin en güzel program sunucusu, iyi ki varsın demiş. Estağfurullah, diğer arkadaşlarımız da çok iyiler. Hatta benden daha iyilerdir. Yani teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Şimdi şöyle bir Karadeniz'e doğru gitmek gerekir. Hazır gelmişken Oktay abim de bizi dinlerken ona bir Karadeniz eseri göndermiş olalım. Bu eseri çok seviyorum ben ya. Yani böyle Doğu Karadeniz eseri sanki. Bazı şarkılar alır sizi bir yerlere götürür. Bir hüznün gemisine götürür. Uçsuz bucaksız bir yerde hissedersiniz kendinizi. Zaman bir yerdedir, siz bir yerdedirsiniz. Mekan aynıdır, aynı yerdedirsiniz. Bir yerde oturuyordursunuz ama ruhunuz başka bir yerdedir. Bu eser de öyle.

Bizleri seyir halinde dinleyen çok kıymetli ağabeyim Mustafa Bedir. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum, hürmetlerimi sunuyorum abi. Ve İlhame Ay, Zeynep Ay, bizden Abdullah Papur'dan, güzel bir eser istemişler. Yeniköy'e de selam yollamışlar. Mustafa Bedir benim böyle büyük büyük abim olmuş oluyor. Buradan tekrar sevgilerimi yollamış olayım. Bizi bugün düğün vardı. Bu arada kına da vardı. Oradan muhtemel olarak birçok kişiyi görme şansımız oldu. Dönüş yolunda olan yeni köylülere gelsin bu güzel eserde. Çıkayım kaleye bir akşamüstü. Çok güzel bir eser. Bizi dinleyen tüm Sivaslara gelsin.

Neşet Ertaş'ın çok güzel bir sözü vardır, denk geldi. Çok kıymetli kardeşim Kadir Tanrıverdi şu an yol seyir halinde bizi dinliyor. Hani kalpten kalbe giden bir yol vardır diye bir durum vardır. İnsanların kan bağı olmayabilir ama kalpten kalbe giden bir kardeşlik hukuku vardır. Kadir de öyledir benim için. Böyle kalpten kalbe giden çok kıymetli bir kardeşimdir ve seyir halinde bizi dinliyor. Ve Nurettin Reşber istiyor. Tabii ki formatımız uygun. Olmazsa olmazımız sevgili Kadir'cim ve Fatma yenge, Halime abla ve Muhammed de bizleri dinliyor. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı yollamış olalım. Yolları açık olsun. Diğer mesajlara da şöyle bir bakalım. Mükemmel müzikler, mükemmel ses tonu ile anlatım daha ne olsun, başarıların daim olsun diyor Oya Şahin. Çok teşekkür ederim, var ol, sağ ol. Serdar, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olasın, var olasın kardeşim. Hemen Nurettin Reşber radyolarımızda.

Kim ölür kim kalır bilinmez. Bugün kafede otururken, yani biraz zamanım oldu program öncesinde, herkes aslında mutsuzluğunu anlatıyor. İnsanlar mutsuz. Biri maddi sıkıntılarını, biri karşılıksız olan sevgisini, birisi ise diğer problemlerini. Herkeste bir problem var aslında. Aslında hayat dolduramadığımız boşluklar üzerine kurulu. Mutluluğu eski dönemlerde insanlar çok rahatlıkla yaşar iken biz günümüz şartlarında mutluluğu yaşayamaz bir hale geldik. Küçük şeylerden mutlu olamayan, yetinmeyi bilmeyen bir toplum haline geldik aslında. İnsanlar birbirine tahammül sınırlarını çok fazlasıyla aşıyorlar. Kıymet verilmiyor, değer verilmiyor, kalpten bir sevgi gösterilmiyor aslında. Manevi boşluklarımız çok yüksek, çok fazla. Dolduramadığımız, eksik kalan en büyük yönümüz bu sanırım. Küçük şeylerle mutlu olabilmek güzel, sağlıklı olabilmeye hamd etmek, şükredebilmek çok büyük bir mesele. Sana şükredebildiğim için, şükürler olsun Rabbim cümlesi çok kıymetlidir. Dilimizin döndüğü için, elimizin tuttuğu için, ayağımızın tuttuğu için, sevdiklerimizin yanımızda olduğu için dahi buna hamd etmek gerekiyor. Varlığına hamd etmek gerekiyor. Kars'tan selamlarımı gönderiyorum. Kars'a selam olsun. Yaşar Bey, sıradaki parçayı İstanbul'da yaşayan kıymetli anneme, kardeşime ve kadim İstanbul'uma gönderiyorum. Ne güzel bir şehir değil mi İstanbul? Tabii ki Kars da öyle. Serdar şehir diye geçer Kars. Hemen eseri de başa alıyorum ve size yollamış olayım. Tekraren Kars'a sevgilerimizi, selamlarımızı yollamış olalım efendim. Birkaç tane daha mesaja yer verebilirim. Bu eserden sonra yer vereyim.

Almanya'dan selamlar olsun. Hepinize Ekin Radyo çalışanlarına ben Şiran Kırıntı köyünden İpek Aydoğan. Sizlerden bir türkü istiyorum mümkünse Erol Seven'den. Tabii ki efendim yer vereceğim inşallah. Almanya'ya gurbette olanlara, gurbetin gurbetinde olanlara selamlar olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ali Çakmak. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şu anda oğlum ve gelinim Yasin ve Zeynep'le yoldayız. Sizden babam türküsünü istiyorum, çalarsanız sevinirim. Tüm yolda olan bütün kardeşlerimize armağan olsun. Babalarını özleyen ve ordu Fas'a memleketine selam olsun demiş. Çok kıymetli Ali abimiz, esere yer vermek isterdim. Ama hani insanın bir ince çizgisi vardır, eksikleri vardır, tamamlayamadıkları vardır. Bir yaradır aslında. Bir resme bakabilmek, bir babam cümlesini duyabilme meselesi derin bir meseledir benim için. Esere yer veririm de biz bu programdan çıkamayız. Hani dedim ya, bir şeylerimiz eksik aslında, dolduramadığımız noktalardan birisi de en sevdiklerimizin bu hayattan gitmesidir. O gider, sizin yarınız da onunla beraber gider. Baba cümlesi en güzel cümledir. Telefon rehberinizde böyle sürekli arasın diye, ama bazen vakit ve zaman buna müsaade etmez. Tabii cennet diye bir yer var kavuşmak üzere. Bazı vedalar vardır. Son vedadır, son kez yapılır. Bir daha görüşmemek üzere son vedalar vardır. Eğer mümkünse. Hayatta olan babalarınızı, anı, dakikası, saniyesi çok kıymetlidir. Mümkünse arayın veya şu an değilse yarın en kısa sürede bir sesini duyun. Çok iyi gelecektir.

Ali Kınıkrad mı var aramızda? Bildiğin gibi değil diyor. Nasılsın cümlesinin içerisinde iyiyiz derden ibaret yalanlar kuruyoruz aslında. İyi istiyoruz. İyi değiliz aslında. İyiymiş gibi davranıyoruz. Ve Zeynep Hanım diyor ki, ben özlüyorum. Çok hem de. Hiç geçmeyen bir özlem. Belki de hiçbir zaman geçmeyecek bir özlem. Azalır mı bir gün bilmiyorum. Biter mi bilmiyorum. Sadece özlüyorum. Çok özlüyorum. İyi yayınlar Zeynep diyor. Özlemek de güzeldir, sevmek de güzeldir. Bir kalbin var demektir. Bir et parçasından ibaret değiliz aslında. Hepimiz yaşıyoruz. Bazen sevmeler yaşadığımızı hissettirir biraz bize. Özlemek, onu önemsemek demektir. Özlediklerimiz olsun, sonu kavuşmak olsun ama. Vuslat kavuşmaktan ibaret olsun.

ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başım yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: bildiğin gibi değil. Selma Hanım şöyle diyor. Ezgi'nin günlük şarkılarında hiçbir kaos ve toksitlik yok. Pişmanlıksın, şöylesin, böylesin yok. Kahve koydum gel, saksıyı suluyorum. Zerdaliler açtı haberin olsun var sadece. Yağmurlu günlerde pencere önünde çekilmiş kahvem ve kitabım fotoğrafları gibi dingin hissediyorum diyor. Teşekkür ederiz efendim. Ezgi'nin günlüğü maalesef bulamadım. Olsaydı çok güzel olacaktı. Bu güzel sözün üzerine çok iyi olurdu. Ama maalesef. Haftaya olur ama haftaya yükleriz. Teşekkür ederim Selma Hanım. Sağ olun. Ahmet Kaya. Bir de sen gitme diyor. Hani herkes gider. Ummadığınız insan gidince dokunur. Ama unutmayın ki herkes bir gün gider. Çok seviyorum diyen de gider. Senin için ölürüm diyen de gider.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Evet efendim, saatlerimiz 22.14'ü gösteriyor ve günlerden cumartesi. Yarına daha çok var. Önceden pazar günü yapınca bahanelerimiz oluyordu. Neşe Hanım şöyle diyor ki, iyi oldu cumartesi olması, pazar uykusuz kalıyorduk, ertesi gün iş olduğu için. İyi oldu, benim için de iyi oldu aslında, güzel de oldu.
1: Bu şehrin duvarları delidir, iflah olmaz.
0: Kolay gelsin kardeşim. Sizden ricam Songül Güner'den "Tez unuttun beni, çalarsan çok sevinirim." Başakşehir'den Lamia tüm Sivaslara gelsin demiş. Tabii ki Lamia Hanım, kıymetli hemşerimiz Lamia Hanım'a da sevgilerimizi göndermiş olalım.

Evet, dağlara mı yazdın, yollara mı yazdın? Ne çabuk unuttun beni. İnsanların doğasını unutmak diye bir kavram var. Az önce demiştim ya, herkes bir gün gider. Çok seviyorum diyen insanlar dahi bir gün yok olup gider. Selamlar kesilir, irtibatlar kopar, gider herkes. Bu hayatın dengesidir. Unutmak bazen de iyidir. Hani yaşamış olduğunuz bir olay o an için çok zordur. Böyle çekilmez bir hal alır ama zamanla unutulur. Sevdiğim bir söz vardır. Der ki şair, seni unutmak sigarayı bırakmak gibi. İlk gün aklından çıkmıyorsun. İkinci gün daha çok özlüyorsun. Diğer günler zamansız zamansız insanın nabzını yokluyorsun. Zamansız zamansız insanın nabzını yokluyorsun.

dağlara mı yazdın, rüzgara mı yazdın, sulara mı yazdın, ne tez unuttun beni dedi. Çok güzel bir eser dinledik. Ve şöyle diyor. Yaşar Bey, iyi yayınlar. Muhteşem türkülerle, yorumla, şiirle seninleyiz. Radyo 2'nin, eyvallah, çağın en zor sanatı nedir diye sorsalar, edep ile sevmek derdim diyor. Geceye bir söz bıraktı. Güzel sevmek, güzel görmek lazım. Şöyle, bu gece sizleri gözleri dünyaya kapalı olsa da gönlüyle koca bir dünyayı gören bir ozanın hikayesini anlatmak istiyorum. O karanlığın içinde ışığı arayan bir adamdı. Elinde sazı, yüreğinde bin bir yara vardı. Hayat ona genç yaşta acıyı öğretmiş, ayrılığı tattırmış ama sevmekten asla vazgeçmemişti. Adı Aşık Veysel'di. Veysel henüz küçük çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetkisini kaybetti. Yaşıtları dünyayı gözleriyle tanırken o hayatı seslerden, dokunuşlardan ve yüreğinde hissedenlerden oldu. Belki bir çiçeğin rengini göremiyordu ama kokusunu hissediyordu. Belki sevdiği insanın yüzünü göremiyordu ama sesinden onun gönlündeki yeri anlayabiliyordu. Ve belki de bu yüzden onun sevdiği birçok insanın sevgisinden farklıydı. Çünkü Veysel için güzellik yalnızca gözle görülen bir şey değildi. İnsanın kalbinde sakladığı iyilikti. Aşık Veysel hayatında Esma adında bir kadın vardı. Genç yaşta evlendiler. Ancak onların hikayesi masaldaki gibi mutlu bir aşk öyküsü olmadı. Hayatın zorlukları, geçim sıkıntıları ve dönemin şartları bu evliliği etkiledi. Veysel'in hayatına dair anlatılanlarda Esma'nın bir gün onu terk ettiği ve geride acı bir hatıra bıraktığı söylenir. Bu ayrılığın farklı anlatımlarla aktarılır. Ancak Veysel'in yaşadığı yalnızlık ve çektiği sıkıntılar hayatın bilinen gerçekleridir. Bir gün insan düşün ki dünyaya gözleri göremiyor. Hayatını birlikte geçirmek istediği insana güveniyor. Onun sesi evinin huzuru, varlığı hayatın dayanağı biliyor. Sonra bir gün yalnız kalıyor. Ne gidenin arkasından konuşabiliyor, ne de yüzüne bakıp son kez konuşabiliyor. Elinde yalnızca sazı, içinde ise anlatamadığı binlerce söz kalır. İşte bazen insanın söyleyemedikleri bir sazın teli anlatır. Bazen bir türkü, yıllarca saklanan gözyaşlarının sesi olur. Veysel de acısını sazına anlattı. Fakat onun hikayelerini yalnızca terk edilmiş bir adamın hikayesi olarak görmemek gerekir. Çünkü Veysel'in asıl büyüklüğü yaşadığı acının ötesinde insanı ve hayatı anlatmaya devam etmesiydi. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa böyle seslenir. Bizdeki aşk olmasa, gönüldeki aşk olmasa hiçbir anlam ifade etmiyor gerçekten. Önemli olan gönülden sevebilmek. Gönül gözüyle ona bakabilmek.

Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim numaralarını tekrardan bir hatırlatmış olayım. WhatsApp'tan ücretsiz olarak 0541-484-6060 numaralı WhatsApp numarasından ya da yaşarbedir58 Instagram adresinden mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Kalbinizden geçenleri, yüreğinizden dökülenleri bir selam verebilirsiniz bizlere efendim. Az önce dedik ya, Veysel gibi sevmek gerekir ve onun eserine de yer vermek gerekir. Hani söz o kadar güzel anlamlıdır ki, sadece insanı böyle sevdiren noktalar vardır. Önce gözle seversiniz, sonra kalbini seversiniz. Gönülden de bir bağ olunca kopmayan bir bağ olur. Güzellikler gelip geçici. Kalbini sevebilmelisiniz bir insanın. Merhametini sevebilmelisiniz. Önemli olan o. Kalıcı olan da bu kalıyor zaten. İnsanlar hep güzel kalmıyor. Değişiyor. Değişiyoruz. Saçlarımız beyazlıyor. Yaş ilerliyor insanlarda. Hiç kimse böyle güzelliğine aldanmasın. Bunların hepsi gelip geçici. Böyle çok acı bir durum aslında ama insanlar yaşlanıyor. Ama her yaşın güzelliği de var. Bu eserde başa alınması lazım.

İyi akşamlar. Söz konusu Aşık Veysel olunca insanın duyguları değişiyor. DJ çok başarılı, ses tonu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey, var olun, sağ olun. Seher Baki şöyle diyor: sevgi içinde korkuyu taşıyor ve insan kendisinden çok sevdikleri söz konusu olunca korkuyor. Kaybetmekten korkuyor. Ayrı düşmekten, Mecnun hastalanıp da hekim iğne yapmak isteyince Leyla'yı incitirsin demişti ya. Hani o da sevginin incilmesinden korkuyor. Şuraya Nurullah Genç Hoca'nın şu mısraları yakışır gibi geldi. Mecnun'un halini anlatıyor gibi diyor ki, bakınca rengine boyanıyorum. Nasıl gülümsüyor gözlerin bilsen. Ama sevgi içinde ümidi taşıyor Kardelen. Celal'in içinde saksı cemal değil mi? Değil mi ki mutluluk uçurumda bile açan bir çiçek? Çetin ve şiddetli soğukların ardında eriyen karların altında uyuyan toprak. Çiçekler nevşi nema buluyor, narin yumuşak. Vücuduyla bir soluncan yaprağı deliyor. Geceniz hayırlara tebdil olsun inşallah demiş. Teşekkür.

Orhan Bey diyor ki, de hele hafız, insanın içine oturanlar neden kalkmak bilmiyor. Hani ziyaretin kısası makbuldü, iyi akşamlar diyor.

Gülce şöyle diyor: bazı yollar varılacak yere değil, insanın kalbine çıkar. Aşkta en çok aynı yolda yürüyebildiğin gönüle güzeldir. Şen değil gönlüm, şen değil. Çok kıymetli Mahmut abi, Allah razı olsun. Yolu uzattı, var olsun, sağ olsun. Yolu ömür boyu açık olsun. Şiire, gazele, Hilal Vildoğan Kübra, Ahmet Kaya'dan. Tabii ki yer veririm abi, ne demek ki.

0: Şiire gazele gelecek şimdi. Ve diyor ki: merhaba, ben Halil İngiltere'den, selam olsun. Aşık Veysel'den bahsettiniz, tamamlayayım. Esma onu terk edeceğini bildiği için zorda kalmasın diye ayakkabısının içine para koyar. Aslında bu hikayenin şöyle bir kısmı da var. Giderken 10 günlük çocuğu vardı. 6 yaşındaki çocuğuysa 2 ay dayanabildi. Hani bazen cümleler süslü kalır. Cümleler ve kelimeler güzel olsun diye anlatır ama maalesef öyle değil. Maalesef. Şiire gazele.
1: Senin eşkin beni düşürdü değil. Neçe aşık olur.
0: Herkese huzurlu geceler diliyorum. Buradan ben İstanbul'dan Çağrı. Elazığ'daki Ümit abime saygılarımı iletiyorum. Bir parça çalarsanız sevinirim demiş. Eyvallah.

Frankfurt'tan Murat Bey Almanya'dan şöyle diyor. Selamlar, güzel yorumlar için teşekkürler. Sana doğru yolda olmak, yolunu çizdiğini bilmek, önemli yolu aramak da önemli. Yolunu bulamayanlara ya da yolundan sananlara dileğim Hızır yardımcılar olsun. Abimi dinlerken de güzel sözlerini kendimin doğru yola daha sürüklüyorum. Bazen Ukraynalı eşim bana diyor, bu adam ne diyor? Ben de iyi şeyler diyorum. Bu arada Hasret Gültekin'den, bir insan ömrünü neye vermeli çalarsanız sevinirim. Kız arkadaşım Tatina'ya selam söylersen sevinirim. Daha iyi anlar o zaman, iyi akşamlar. Tatina'ya buradan selamlar olsun. Murat Bey ona sıradaki eseri armağan ediyor.

Evet efendim. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir gönül daha ile vedamızı gerçekleştireceğiz. Bir dağ var uçsuz bucaksız. Nereye gider bu dağın ucu bilmeyiz. Gönüldedir, kalptedir. Uzak diyarların türküsüdür aslında bu gönül dağı. Çok uzak diyarların türküsüdür. Beden buradadır, kalp başka yerdedir. Gönül dağı, güzel türküdür. Efendim, iyi insanlar yolunuza yoldaş olsun. Kalbi merhametli insanlara denk gelesiniz. Gönlü bir olan, sözü bir olan insanlara denk gelesiniz. Hatalarınızı yüzünüze dostça söyleyene, arkanızdan konuşana değil. Menfaatleri bitince tüm ilişkileri bitenlere de değil. Her zorlukta ve her şartta sizin yanınızda olacak insanlara denk gelesiniz. Savaşların olmadığı, insanların ölmediği yeni bir güne uyanmak için. Unutmadım. Bir Filistin meselemiz var. Söylemezsem dilim lal olsun. Haykırmazsam dilim lal olsun. Hani mikrofon şansı bulduğum için hamdolsun. En azından buradan Filistin için hiçbir şey yapamasak da mazlum coğrafyalar için, Doğu Türkistan için, Arakan için, dini, mezhebi, rengi hiç fark etmeksizin mazlum kim varsa dualarımızda olsun, aklımızda olsun der. Herkese hayırlı bir gece dilerim. Hayırlı bir pazar günü dilerim. Sağlıcakla kalın efendim. İyi ki varsınız.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Ekin. Bir yol öpüverem de kocumandı, zilimon yanaktan.
3: Ekin.
2: İlimon yanaktan.
3: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk,

Dersem eline hasret olur ve belki beni sevenler de özler, ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

gecelerde. Bir de hasretimin giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

ensemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. Zahir.